mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse toppa gosmi o recor. Talmerixis catode birasi, adromito scalpasi.